0: FM in ısınmak yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Anglican Suite, Amar 2, La Minor, Katarume Gustav Leonhardt, Klavesin.